Radogalak, Radogalak. Oyum, stop tışma truonun da spell. Ben ya drooling genug. Kemi feeren, look feeren.